gelince hesret kaldım sevince, bildim hoşbeht günlerim seninle yaşanıp. Sen hiç de gel düşünme.

çalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kayda. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil. Yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların.

ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsen, yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsen sevgilim.

Nadir gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasitesiyle biz dünyada ve ülkemizde baş veren

0: hadiseleri dinleyecek, haberlere kulağı asacak, medeniyet hadiselerini dinleyecek, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyecek. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
1: Halk artisti Nurettin Mihtikanlı.

kayısı yarpak dökülür. Uçur kerpicim tökülür. Fikirden belim bükülür. Sınır bu karım, ağlama.

0: işçiler için hem orada çalışan fedakar kolektif için sıradan bir tarih değil. Ben radyomuza yeni yeni uğrar arzu ederim.
1: Ulu Jurnalının baş redaktörü, emektar jurnalist Ulu Akses.

tek kaldım. Bir liman, bir demem. Sen gittin, tek kaldım. Bir liman,

okudum o günden yüreğim limanda uyudu. O günden yüreğim limanda uyudu.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Bir seher belki sen limana dönersen, gözleri iki yolunu bir liman bir demem. Gözleri iki yolunu bir liman bir demem.

dönersem gözlerim yolunu, bir liman bir demem gözlerim yolunu, bir liman bir demem.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasitesiyle biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz. Haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz. Radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe

kaçacağım. Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayıdacağım.

Elimizde Fatma Hanım Kemine'nin poezya numuneleridir. Günümüze öz dövrünün abu havasıyla, öz rahiyesiyle daxil olub. Beləliklə dinləyək.

ne Çin olaydı, ne Hakan, ne Rumi Kayser olaydı. Tamam yeryüzü bir gemzene müsekher olaydı. Ne şövk olaydı, ne gamet, ne şem-i pervane. Perage yanmağa aşık, dam oğlu semender olaydı. Ne dam olaydı, ne dane, ne zülf olaydı, ne hal. Ne mürhü dil düşüp oldam işe biper olaydı. Ne zülf olaydı, ne ariz, ne mehr olaydı, ne dil. Salıp ne boynuna zünnarı, şeyh kafer olaydı. Ne hicr olaydı, ne veslü, ne nehs olaydı, ne hoş. Belayı eşki giriftar, sədi əxtər olaydı.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

diyor ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsin. Yaxşı ki benimsin ve yaxşı ki gelmişsin.

0: Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azerbaycanın sesi efirdedir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl arzında ömürler yaşanıp orada, işler görülüp. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Halk artisti Nurettin Mehdikanlı.

A sërbat sëra grumë duke rogë e këllësel. Ilham Aliyevi uğin Jarangutyun yev Batmakan haqtanak. Parimutyan Azerbaycan Mirhayne kıspasume irnakhkin tererin. Qarabağ kıverasvi Azerbaycan himnakan zbosashı jayın gotineri smeki.

Kaç değersen kaçaram, kuş değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm

sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bele bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

zor bilmeyirik biz. Geceni süpedek göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik.